your Bible no call First Peter chapter 2. Verse 10 na kama mame shade. Petro ngume di kanyeti. Mienu titemu edu.

watum el komiso. Ewa di mawatum emra miso. Na ewa di. Diye mi free ye. Diye mi lusu ye.